0: ki sana tamam vahede bağını ve matasını tatlayın falan. No, niye böyle? Afiyet acıvata, sağolun, bakımlar sınavına uza, bakkin de bir
1: Ovintis, nem aki informasaun balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.